Ibrahimu. They have blessed my life. They have blessed my children. They have blessed my business. They have blessed my destiny. Yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa yala mani baba, yapa